Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana o.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الأولين والآخرين يا رسول الله. Seni sevmek bir kara sevdadır benim için. Yaşadığım hayatın bir anlam ve önemi var seni sevebildiğim için. Tek amacım nasip ederse eğer yaradan, cennette gül cemalini görebilmek için. Ya Resulallah, bütün çabam mahşerde senin bana, sancağımın altına gel ey ahir zaman ümmetim dediğini duyabilmek için. Biliyorsun ben sana kara sevdalıyım Allah için. Ben sana kara sevdalıyım Allah için. Allah için.

can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eden olur zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim.

Sarhoşum gamzelim, naz eyleme güzelim. İnsaf eylem o zalim, bir hoş oldum sarhoş oldum gamzelim, naz eyleme.

Türkmen FM Radyosu sizin radyonuz. Türkmen FM, Türk dünyasının sesi. Herkes Türkmen FM dinliyor. Irak'ın gerçek sesi Türkmen FM Radyosu.

Artık sessizce damlayan o gözyaşında sen. Yaprak yaprak dökülen de dallarımda sen.

0: Nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Es Sudani, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve hükümet programının desteklenmesini görüştü. Parlamento üyesi Yusuf El Kilabi, yolsuzluk yapanların istisnasız şekilde hesap vermesi konusunda samimi bir iradenin bulunduğunu belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, silahların devlet kontrolü altına alınması dosyasının bağlayıcı aşamaya ulaştığını ve hukuk çatısı dışında hiçbir seçeneğin bulunmadığını vurguladı. Güvenlik kaynakları Erbil'de İran muhalefetine bağlı bazı noktaların insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi. Başkent Bağdat'ta gerçekleştirilen özel bir operasyonla kaçırılan bir kız kurtarılırken kaçıran kişiler de gözaltına alındı. Basra Polis Komutanlığı Ebu Hasib ilçesinde yaşanan bir kavga sonucu bir polis subayının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ürdün ordusu İran tarafından fırlatılan 5 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınlarında askerlerine ateş açtığı iddia edilen silahlı bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Apache helikopterine yönelik saldırısına karşılık olarak düzenlenen operasyonların tamamlandığını açıkladı. Hatemül Enbiya Karargahı, İran şehirlerine yönelik son saldırılara karşılık olarak bölgedeki bazı Amerikan üslerinin hedef alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile işbirliği yapan ülkelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la çok iyi bir anlaşmaya sahip olduğunu belirtti. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la nükleer anlaşmanın gelecek hafta veya önümüzdeki aylarda imzalanabileceğini öngördü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
4: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

sen olur olsun, gök çimen yolu olsun. Harda yuhu gelende, oğlu yastığı olsun. Harda

yandırır yar yar yar. Belay ki sevda kurban birbirinden ayrılsa. Onlar

Değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu, programımız başladı. Sizlerle devam edecekti güzel şarkılarımızı. Hep beraber dinleyerek değerli dostlarımız inşallah güzel mutlu vakitler geçirsiniz bizlerle değerli az dinleyicilerimize diyeğin. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hatırlatalım. Evet, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Bir daha tekrar edelim. 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle olabilirsiniz. WhatsApp yoluyla da katılabilirsiniz değerli dostlarımız. Aynı vakitte sizlere ne diyelim? İyi vakitler, iyi akşamlar hanımlarımıza, beylerimize, yaşlı insanlarımıza ve ne diyelim? Hazırsız, eğer hazırsanız ve gününüzü güzel bir şekilde başlayıpsanız tabii ki de. Buradan bütün insanlarımıza ne diyelim? İnşallah güzel bir şekilde uyandığınız yuhuzdan ve Allah rızkınızı artırsın ve Allah bütün insanlarımızı hafız etsin. Dilerse özgü dağın bir açılış şarkısı dinleyin. Bu şarkımız şoför arkadaşlarımıza, hanımlarımıza, beylerimize, genç insanlarımıza, bütün Türkmen bölgelerine armağan olsun. İnşallah ve genel sözün değerli dostlarımız ve programımız başladı.

Birinci mesajımız Hüseyin arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar dileyip bizler için ve bütün dinleyiciler için. Yazıp Lina Hanım sizlerden Yahya'dan katılam. Eğer mümkünse bir güzel şarkı zavkuza verse özmene memnun olduk. Armağan ederim özünü. Bütün insanlara özellikle de yazıp bütün Türkmenlere armağan olsun ve teşekkürler yazıptı. Evet değerli dinleyicilerimiz, tabii ki de programı sizlerle en güzel şekilde devam ediri. Dilerse öz gidağın bir güzel muhteşem şarkı dinleyağın. Bu şarkımız bütün insanlarımıza armağan olsun. Ve değerli dostlarımız, buradan elimize bir ayrı mesaj da ulaşıp da hemen okuyağın sizler için özünü. Ayşe arkadaşımızdan gelip tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Yazıp Lina Hanım sıradaki şarkını bütün arkadaşlara armağan olsun.

Ve şimdi de Yavuz arkadaşımız yazıp merhabalar, sana da merhabalar. Yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz Lina Hanım. Mümkünse Blender Soy'un sesinden bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Ve buradan yazıp bütün cephede bulunan insanlarımız armağan gelsin. Teşekkür ederek katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, tabii ki de programımız sizlerle devam edir. Ve elimize bir ayrı mesaj da ulaşıp Ali arkadaşımızı yazıp selamu aleyküm, nasılsınız? Köprüden katıldım sizlerden, Altın Köprüden katıldı. Yazıp sıradaki şarkını armağan olsun, ekibüze ve sizleri çok severim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden elimize bir mesaj ulaşıptı. Ömer arkadaşımızdan geldi. Bir yazdı. Merhabalar kadımı Serin sesinden. Hübükü cidden şarkısını isterim. Armağan ederim Özünlüğün Hanım sizlere. Ve armağan olsun bütün dinleyicilere ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senden. Ve katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Kadım Sarı'nın sesinden bir güzel şarkı isteyipti bizden. Gerçekten Kadım Sarı'nın şarkıları çok güzeldiler. Anlamları çok hoştu buradan. Bütün insanlarımızın iyi vakitler dilerik ve iyi akşamlar dilerik sizler için değerli dostlarımız. Eğer isterseniz katılmak bir daha numaramızı hatırlatım sizlere. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla katılabilirsiniz ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı dinledik. Kadın Ser'in sesinden oldu ve değerli dostlarımız, programımız devam edir. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz oxuyağın sizler için özünü. Süzen arkadaşımız yazıp, merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse Lina Hanım bir şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Özellikle de şarkını isteyipti bizden, İbrahim Tatlıses'ten. Armağan olsun bütün dinleyicilere, sizlere, ekibimize ve yazıp ailemize.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir ayrı mesaj ulaştı bendenize. Rim arkadaşımız tabii ki de devamlı arkadaşımızdı. Yazıp Gül'ün sesinden bir şarkı isterim sizlerden Lina Hanım ve teşekkürler yazıptı. Özellikle de eşine armağan edip özünü. Teşekkür ederiz bu senin katıldığı için bizlerden. O zaman şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyiciler, elimize bir mesaj ulaşıp da Altın Köprü'den gelip bizler için arkadaşımıza yazıp selamun aleyküm abla. Buradan ben Hamza, Abu Yusuf, sizlere Altın Köprü'den katılan Mustafa Semir'den Yar Yar şarkısını isteyip bizlerden armağan edip tözün bütün dinleyicilere ve bizlere armağan olsun deyip de teşekkür ederek katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız programımız sizlerle devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha sizlerle olduk. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? Buradan tabii ki de Mustafa arkadaşımızdan bir mesajı geldi. Yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Nina Hanım sizden bir şarkı istirem Hethem Yusuf'un sesinden. Yaşok şarkısını isteyipti. Armağan edip tözüm bütün değerli dostlara, özellikle de bizlere armağan olsun deyipti. Ve bütün Arap arkadaşları da yazıp Türkiye kitabı bulunan insanlarımıza. Dilerseniz şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden ve değerli dostlarımıza diyelim elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız bakalım ne yazıp yazıp selamu aleyküm mesela hayırlıyorum zeynin inşallah atlı bu ugniye adını yazıptı yazıp ehdiye el kadir türkman efem ul ehli ul ahbabi ul ukhwani ul azdiqai eşkurkum cezil şükür tahiyyati ve ihtirami lil cemii avukat cemil ahukum Ersan Sorani. Teşekkür ederek senin Ersan arkadaşımız katıldığı için bizlerden. O zaman gidelim. Türkmanca bu yeni şarkımız dinleyelim. Mehmet Terzi oğlunun sesinden olacaktır. Armağan olsun bütün değerli dostlara.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve bir arkadaşımız yazıp merhabalar Lina Hanım, nasılsınız? Bergen sesinden bir güzel şarkı verseniz memnun olduk şu anda arabada ve sizleri dinleriz. İyi vakitler, iyi günler dilerik sizler için. İyi yazıptı.

seni yorar mısın? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Evet değerli dostlarımız, güzel şarkımızı dinledik. Ve Adil arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? Bizlere iyi, hayırlı akşamlar dileyip de yazıp zavukla bir güzel şarkı verse bana. Memnun olam, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere ve yazıp Tımsala sentinde bulunan bütün insanlara armağan olsun. Ve Lina Hanım, sizlere armağan gelsin. Ekip bize ve teşekkürler.

Evet, Esmehan arkadaşımız bir mesaj gönderipti. Yazıp merhabalar Kerhan Ses'ten bir güzel şarkı verse öz memnun olduk. Velina Hanım, öncelikle sizlere armağan olsun, ailem armağan olsun, kızım Rima armağan gelsin ve ekip bize armağan olsun ve teşekkürler. Evet değerli dinleyicilerimiz, burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Saygı selamımızı bütün insanlarımız için gönderdik inşallah. Güzel akşamlar geçirsiniz bizlerle, dilerse öz bu şarkıyla bırakalım sizleri. Bütün severlere armağan olsun.

0: bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik değerli dostlarımız. Programımız sizlerle devam ederiz. Saygı salamımızı gönderdik sizlere. Elimize bir mesaj ulaşıbdı. Dilerse uz oxuyağın. Baxağın kimden gelibdi. Buradan Yunus arkadaşımız yazıb. Merhabalar. İmran səsindən bir güzel şarkı versa uz bizlere memnun olduk. Armağan edirik o zillin hanım sizlere ve ekibüze. Ve bütün dinleyicilere armağan olsun ve Kərkük halkına.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan hemen bakalım. Neriman arkadaşımızdan gelipti, devamlı arkadaşımızdı. Yazıp merhabalar. Erkan Arayis'ten bir şarkı versiyonu, memnun olduk. Tamam arkadaşımız, emredesen o zaman bu şarkı sağ için gelsin.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Erkan Araysın sesinden bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam edir. Hayırlı, mutlu vakitler dilerik sizler için. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Eğer mümkünse bir şarkı istirem İbra Gündeş'in sesinden, armağan olsun. Bütün dinleyicilere, Üstam arkadaşa armağan gelsin yazıptı.

Evet, değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden. Bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Değerli dostlarımız, bakalım kimler mesaj gönderip bizler için.

Elimize bir mesaj ulaşıptı. Melek arkadaşımız yazıp merhabalar. Bir şarkı istedim sizlerden, armağan edirəm özünü. Ekibüze ve özellikle de arkadaşlarıma, bütün dinleyicilere armağan olsun. Velina Hanım, sizler çok severim. Teşekkürler yazıp. Değerli dostlarımız, eğer istirseniz katılmak numaramızı hatırlatın. 0770 131 34 61 numarasıyla katılabilirsiniz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük. Sizlerden güzel şarkımızı dinledik ve iyi vaxtlar, mutlu vaxtlar dilerik sizler için. Değerli dostlarımız, elimize bir mesaj ulaşıbdı. Nazar kardeşimiz yazıb, Muazzez Ersoy'dan bir şarkı istirəm, sevgilime armağan olsun deyibdi.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan güzel şarkımızı dinledik ve buradan elimize bir mesaj ulaştı. Nazım arkadaşımız yazıp Müslüm Baba'dan bir güzel şarkı verseniz bizlere memnun olduk. Armağan ederek özünü bütün dost ahbabları özellikle de sizlere armağan gelsin ve teşekkürler yazıptı. Değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı dinleyelim.

0: İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir mesaj ulaşıbdı, hemen oxuyağın. Sizler için özünü baxağın, kimden gelibdi ve ne yazıbdı bizler için. Arkadaşımız Esam yazıbdı, buradan Serdar Ortağcın sesinden bir güzel şarkı isteyip bizlerden. Tamam arkadaşımız, emredesen. Ve değerli dostlarımız, programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaxtla kılağın, ama programın vaxtı məlumdu, bu kadar idi. Özünüzü iyi baxın, kalın sağlıklı.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
3: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
4: 90.1
3: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
4: 90.1
3: Türkmen FM sesiniz.
5: Türkmen FM hayatın ritmi.
3: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
4: 90.1
5: Türkmen FM sözünle.
6: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan herkese merhabalar. Gündemdeki son gelişmelerle sizlerleyiz. Parlamento Başkanı Heybet El Halbusi ile İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Es-Sudani, Bakanlar Kurulu'nun tamamlanması ve hükümet programının desteklenmesini görüştü. Parlamento üyesi Yusuf El Kilabi, yolsuzluk yapanların istisnasız şekilde hesap vermesi konusunda samimi bir iradenin bulunduğunu belirtti. Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, silahların devlet kontrolü altına alınması dosyasının bağlayıcı aşamaya ulaştığını ve hukuk çatısı dışında hiçbir seçeneğin bulunmadığını vurguladı. Güvenlik kaynakları Erbil'de İran muhalefetine bağlı bazı noktaların insansız hava araçlarıyla hedef alındığını bildirdi. Başkent Bağdat'ta gerçekleştirilen özel bir operasyonla kaçırılan bir kız kurtarılırken kaçıran kişiler de gözaltına alındı. Basra Polis Komutanlığı Ebu Hasib ilçesinde yaşanan bir kavga sonucu bir polis subayının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ürdün ordusu İran tarafından fırlatılan 5 füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusu Lübnan sınırı yakınlarında askerlerine ateş açtığı iddia edilen silahlı bir kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'ın Apache helikopterine yönelik saldırısına karşılık olarak düzenlenen operasyonların tamamlandığını açıkladı. Hatemül Enbiya Karargahı, İran şehirlerine yönelik son saldırılara karşılık olarak bölgedeki bazı Amerikan üslerinin hedef alındığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin hiçbir saldırı veya tehdidi cevapsız bırakmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika ile işbirliği yapan ülkelerin hedef alınabileceği konusunda uyarıda bulundu. Pakistan'ın Afganistan sınırı yakınlarındaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerika Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'la çok iyi bir anlaşmaya sahip olduğunu belirtti. Amerika Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'la nükleer anlaşmanın gelecek hafta veya önümüzdeki aylarda imzalanabileceğini öngördü. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın.
7: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
8: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
9: رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني يبحثان استكمال الكابينة الوزارية ودعم البرنامج الحكومي. عضو مجلس النواب يوسف الكلابي يؤكد وجود نية صادقة لمحاسبة الفاسدين دون استثناء. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن ملف حصر السلاح بلغ ذروته الملزمة ولا خيار خارج مظلة القانون. مصدر أمني يفيد بتعرض مواقع تابعة للمعارضة الإيرانية للاستهداف بمسيرات في أربيل. تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها بعملية نوعية جرت في العاصمة بغداد. قيادة شرطة البصرة تعلن عن مقتل ضابط شرطة بعد مشاجرة في قضاء بالخصيب. الجيش الأردني يعلن عن إسقاط 5 صواريخ أطلقت من اليمن. الجيش الإسرائيلي يعلن إعدام شخص بداعي أنه مسلح أطلق النار نحو قواته قرب الحدود مع لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الولايات المتحدة أكملت ضرباتها ردا على الهجوم الإيراني على مروحية أباتشي. مقر خاتم الأنبياء يعلن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية لن تترك أي هجوم أو تهديد دون رد. الخارجية الإيرانية تحذر الدول المتعاونة مع أمريكا بأنها في مرمى النيران. مقتل 12 شخصا على الأقل في غارات باكستانية على مواقع في أفغانستان قرب الحدود بين البلدين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن لدى بلاده اتفاق جيد جدا مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يرجح إبرام الاتفاق النووي مع إيران خلال الأسبوع المقبل أو في الأشهر المقبلة. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
7: تركمان فام كارتك فريكانسمز 90.1.
10: Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

kaçıncı çalınışı kapımın? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? İşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

ettiler. Ne sevdalar yaşadım, gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler.

90 nokta 1 7'den 70'e halkın sesi Türkmen FM.

Türkmen FM Radyosu'ndan İstekler programı başlıyor. Türkmen FM Radyosu'ndan yine tekrardan herkese hayırlı akşamlar, hayırlı günler sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel akşamda programımız başladı. İstekler programına hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Buradan saygı salamımızı herkese iletirik. Bizleri dinleyen dinleyicilerimize diyerek vaxtınız xeyirli olsun. Akşamımız da xeyirli olsun sevgili dinleyenler. Buradan büyüklerimizin elinden, küçüklerimizin gözünden öpürük. Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ve programımız güzel bir şekilde devam edecektir. Sizlerden bu güzel akşamda. Baba Xağa bugün de kimler katır programımıza ve istek şarkılarımız ne olacaktır? Tabii ki de sizlerden gelen güzel mesajları paylaşacağız. Aynı zamanda isteklerimizi ve güzel bir şekilde dinleyerek hep birlikte değerli dinleyenler ve programımıza tekrardan hoş gelip siz safalar getirip siz.

Numaramızı hemen sizlere hatırlattım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla. Tabii ki de bu numara üzerine aynı zamanda WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz ve aynı zamanda bizleri arayabilirsiniz. Telefon bağlantılarınızı bekleriz sevgili dinleyenler. Aynı zamanda güzel mesajlarınızı bekleriz. Bakalım kimler programımıza katılır.

Numaramız hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Sevgili dinleyenler, sunmakta sizlerden ben Dünya Bulut ve buradan saygı, selamımızı herkese iletirik değerli dinleyenler. Şimdi de sırada giden bir güzel asılı şarkısı sizlerden birlikte dinleyen armağan olsun sizlere.

Dinleyenler ve bu güzel açılış şarkımızda sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programımız devam edir sizlerden güzel bir şekilde sevgili dinleyenler. Ve yavaş yavaş güzel istek tabii ki de mesajlarımız elimize ulaşır. Ve geçen ilk mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve şimdi de geçen ilk mesajımıza tabii ki de sizlerden gelen bu güzel mesajları tek tek paylaşacağız. İlk mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp, hayırlı akşamlar Dünya Hanım. Sizlerden bir şarkı istirdim Arapça, kaldım seherden olsun ve bu şarkını armağan ederim bütün dinleyicilere ve bir de bütün Türkmenlere armağan olsun. Saygı selamım sizlere. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için ve sevgili dinleyenler. Numaramızı tekrardan sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden şimdi de geçelim. Sıradaki mesajımıza bakalım. Kimden geldi? Ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazıptı. Selamun aleyküm. Ben selam. Malik babası Altın Köprü'den katılan programımıza sizlerden bir şarkı istirdim. Türkmanca Ömer Köprülü'den olsun. Saygı selamım sizlere. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve güzel Türk modu şarkımızla Ömer Köprülü'nün sesinden sizlerle birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yazdı merhabalar canım necesen. Ben Ruya sizlerden bir şarkı istedim Arapça Muhammed Selim'den olsun. Ve bu şarkını babama ve abilerime Cengiz'e, Muhammed'e ve John'a armağan edirem. Ve size de teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için. Sevgili dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam edir. Bu güzel isteği üzerine bu güzel şarkıları sizlerden dinleriz birlikte. Sevgili dinleyenler ve bakalım kimler daha katıl programımıza. Numaramız sizlere hatırlatım numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerdenik ve programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Değerli dinleyenler ve bir telefon bağlantımız var. Alo.
1: Alo, merhaba.
0: Merhabalar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sana da teşekkür ederim.
1: Ahmet'in Mahsun Havan, şahsınız. Selamın Ekrem Bostu.
0: Bəli. Programımıza

Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım tekrardan. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden değerli dinleyenler geçen hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Daha geçen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Sizlerden bir şarkı istedim. Yunus Tütüncü'den olsun. Eğer mümkünse Armağan Yedir Merkez'e teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel Türkçe moda şarkımız da sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler geçelim hemen sıradaki mesajımıza bakalım kimden geldi. Ve sıradaki mesajımız o da Ersen'den gelipti. Yazıp selamu aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun. Ne cazse iyisiniz. Sizlerden bir şarkı istedim Türkmanca. Ercan Şahap'tan olsun ve bu şarkını armağan ederim herkese. Sevdiklerime, aileme ve arkadaşlarıma, kardeşlerime armağan olsun. Teşekkürler, saygı, selamım sizlere ve en güzel vakitler sizlerin olsun. Yazıp da teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için.

sevgili dinleyenler ve yine tekrardan sizlerden bu güzel Töküm adı şarkımızla Ercan Şahab'ın sesinden sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, programı sizlerden bu güzel akşamda canlı canlı devam ederi. Numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu numara üzerine bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz. Müzik

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Geçen şimdiden sıradaki mesajımıza bakalım kimden gelipti.

Ve sevgili dinleyenler, sıradaki mesajımız, o da Mustafa Sakar Köprülü arkadaşımızdan gelip yazıp, hayırlı akşamlar herkese ve bütün dinleyicilere, sizlerden bir güzel şarkı sırdım Ali Şen'den olsun. Yalan Oldu adlı şarkısını ve bu şarkının bütün dinleyicilere armağan ederim ve bir de sana teşekkürler. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve Alişan'a bu güzel şarkımızla sizlerden ha birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ve programımız sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımız da sizlerden birlikte dinledik. Sevgili dinleyenler geçen hemen diğer mesajımız elimize ulaştı. O da Sara'dan gelip yazıp merhabalar hayırlı akşamlar. Sizlerden bir şarkı istedim. Sibel Canan olsun eğer mümkünse bu güzel şarkını herkese armağan ederim. Özellikle sizlere sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

ve sıradaki mesajımız arkadaşımızdan geldi. Yazdık merhabalar. Sizlerin bir şarkı istedim. Arapça eğer mümkünse Şirin Abdülvahap'tan olsun. Bu güzel şarkı yazıptı. Oğluma armağan edirəm. Ankara'da yaşarı Nezar babasına teşekkürler. Ve sevgili dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam edir. Numaramızı hemen sizlere hatırlatın. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında tabii ki sizlerden hep birlikte dinledik. Programı sizlerden canlı canlı devam edildi değerli dinleyenler. Ve tekrardan herkese diyorum hayırlı akşamlar, hayırlı günler.

Ve sevgili dinleyenler, geçen hemen sıradaki mesajımıza arkadaşımızdan gelipti, yazıptı. Hayırlı günler, bir şarkı armağan etmek istirem. Yanımda oturan uzak yollardan gelen dayım Erselen Balıkçı'nın için bir güzel şarkı istirdim. Ali Bey neden olsun güzel bir şarkısını armağan edirem dayıma. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için sevgili dinleyenler. Programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ben sevgiliyle dinleyenler Ali Benden'in sesinden bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinledik değerli dinleyenler ve programı sizlerden canlı canlı devam ediyoruz.

0: Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkında sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler programımız sizlerden de olmayabilir. Sevgili dinleyenler hemen geçen diğer mesajımıza arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar necasiz. Sıradaki şarkı armağan olsun herkese. Teşekkürler. Teşekkür ederek sana programımıza katıldığı için. Ve bir bağlantımız var diye. Alo. Alo.
1: Selamun aleyküm. Akşamınız hayırlı olsun.
0: Aleykümselam. Teşekkür ederek sağ olasın. Hayırlı akşamlar sana da.
1: Sağ olasınız. İbrahim Akkal'dan bir şarkı istedim. Zahmet olmasın.
0: Tamam. Kim armağan etsin?
1: Armağan ederim. Evdelçilere. Hüdadi. Semira'dı. Meryem'di. İman'dı. Bunları armağan ederim. Bir de sizlere bütün izahede çalışanlara ben azgar misallama tıkar.
0: Hoş geldin sen programımıza.
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Her zaman bu istekleri yerine getirdiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz sana programımıza katıldığı için.
1: Sağ olasın. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah'a emanet.
1: Sağ olasın.
0: Evet sevgili dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Ve tabii ki de bir güzel şarkımızda sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, programımız sizlerden canlı canlı devam eder. Sevgili dinleyenler, numaramızı hemen sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz.

Ve Ceylan'ın güzel şarkısını da sizlerden birlikte dinledik. Geçen hemen sıradaki mesajımıza, o da İsmail'den gelipti, yazıp merhabalar abla, sizlerden bir şarkı isterim, Tarkan'ın olsun eğer mümkünse güzel bir şarkısını, armağan ederim aileme ve bir de sevdiklerime, armağan gelsin, sağ olun, var olun, teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Ve Tarkan'ın bu güzel şarkısında sizlerden hep birlikte dinlerdik. Sevgili dinleyenler, programı sizlerden canlı canlı devam edelim. Eğer programımıza katılmak isterseniz hemen numaramızı sizlere hatırlatım. Numaramız 0770 131 34 61 numarasıyla programımıza katılabilirsiniz. Ve aynı zamanda bu numara üzerine WhatsApp yoluyla bizlere güzel mesajınızı iletebilirsiniz.

Evet sevgili dinleyenler, bu güzel şarkımızla sizlerden birlikte dinledik. Değerli dinleyenler, programımız sizlerden devam edilir. Canlı canlı geçen hemen sıradaki mesajımız arkadaşımızdan gelipti. Yusuf'tan yazdı. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Sizlerden bir güzel şarkı istirdim. Armağan ederim eşime.

Evet sevgili dinleyenler ve güzel şarkımı da sizlerle birlikte dinledik. Değerli dinleyenler programı sizlerden canlı canlı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyenler, ben Seda Sayan'ın bu güzel şarkısını sizlerden hep birlikte dinledik. Ve geçen hemen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Eğer mümkünse bir güzel şarkı isterdim sizlerden, İbrahim Tatlıses'ten olsun. Eğer mümkünse armağan ederim herkese. Sağ olun, var olun.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizler de birlikte dinledik. Geçen diğer mesajımız arkadaşımızdan gelip yazdı merhabalar. Sıradaki şarkı armağan olsun herkese, özellikle sizlere de armağan gelsin. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim sana programımıza katıldığı için.

Evet sevgili dinleyenler ve bu güzel şarkımızı sizlerden hep birlikte dinledik. Değerli dinleyenler ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Bugünlük bizden bu kadar idi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

Sokaklarda adın yazar gülüm mesmerim diye. Gözüm senle, keser aynen eşdeğer gibi. Bugün senden, yarın olur benden. Hani nasıl olsun, doyulmaz o esmer. Karı üzüm gibi gözleri bozar ezmer.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلمانlar, عزيز kardeşler, bacılar, bugün çarşamba günü Allah'ın fazlıyla siz ulayık Türkmeneli Uydu Radyosu'ndan bir de siz ula kavuştuk Allah'ın fazlıyla tecvid dersleriyle. Bugün inşallah Teala başlarız yeni bir suraya. O da Suret Abes. Tabi sayısı Kur'an-ı Kerim'de 80'di. Biz bildik Kur'an-ı Kerim'de 114 sura var. Bu suranın da Abese surasının sayısı 80'di. Perresi de Kur'an-ı Kerim'de 585'ti. İnşallah Teala bizimle katılın, canlı şekildeyiz. İndi Allah'ın izniyle 23 ayeti okuruk. Birinci ayetten 23. ayete kadar isteyen katılsın bize, arasın bizi bu numaraya. 0770-161-64-61 0770-161-64-61 Allah'ın izniyle başlayalım, bu suranı okuyalım.

Bəli, əziz qardaşlar, bacılar, bu Əbəsə surasını başladıq, birinci ayətdən oxuduq Allahın fazlı ilə 23-cü ayətə qədər. Dedik də ki, kim istərsə bizə qatılsın, oxumağını inşallah Teala dinləriq, canlı şəkildəyik siz ilə. Bu sura dedik də ki, 8-ci suradır. Qur'an-ı Kerimdə pərəsi də 585-dədir. Bu sura Əbəsə və təvəllə nədən əndi Peyğəmbər Əfəndimizin üzərinə? Onu da bilsək xoşdur. Peyğəmbər Əfəndimizin yanına bir sahabi gəli, adı da Abdullah bin Şurayh İbni Malik bin Rabi'a. Onun da künyəsi İbni Ummi Məktum idi. Bu sahabinin ki məşhurdu Abdullah İbni Ummi Məktum. Bu sahabi hafız idi. Hafız idi, yəni görməzdi. Görməzdi. Fə Peyğəmbər Əfəndimiz aleyhissalatu vesselam yanında kafirlər var idi. Ütbə idi, Şeybə idi, Əbu Cəhil idi, Umeyyə bin Xələf idi, Əl-Vəlid bin Əl-Muğira idi. Ayrı, yani kafirlerin büyükleri var idi. Peygamber aleyhissalatu vesselam meşgul idi. Bunlardan, bunları davet edirdi İslam'a. İslam böyledi, sorup suallarına cevap verirdi. O aslında bu sahabi geldi. Tabi bu sahabi de dedik de ki, yani kör imiş, görmez imiş. Bilmeyip Peygamber aleyhissalatu vesselam bunlardan meşguldu. Başlayıp sormağa Peygamber Efendimiz'den, ya Resulallah, allimni mimma allamakallah. Ya Resulallah, beni alıştır. Allah Subhanahu ve Teala o ayetler endirip üzer ve halal haram endirip üzer ve o bilgilerden bana bilgi ver, beni alıştır. Peygamber aleyhissalatu vesselam tabi o asnada da meşguldu, bu kafirlerden bunları davet ediri. Bu sahabi ise bir de diğer özüne. Peygamber aleyhissalatu vesselam yani koy beledi yağın bunlardan meşguldu. Bu sahabi bir de diğer özüne. O idi Peygamber aleyhissalatu vesselam üzünde bir kez abusluğ oğlu bu sahabiye karşı. Bir kez üzünü yan eder özünden. Yani üzünü çeviri o birselere. O kafirlere. Çünkü bu sahabiydi. İman getiripti. Bunu ayrı vakitte alıştırabili Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Sorup suallarına cevap verebili. Ama bu kafirler İslam olduysalar olabili. Yani ayrısı da İslam olur. Çünkü bunlar o dediğimiz Ütbe, Şeybe, Ebu Cehil, Umeyye bin Halef, El-Velid bin Nugira. Bunlar kafirlerin ögüde gelenleriydiler. Sözleri dinlenirdi Mekke içinde. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sahabiye bir kez abusluk görseydi, yani üzünü yan eder, onlarla meşgul olur. Ama Allah subhanahu ve teala Peygamber Efendimiz'den hitap eder bu yaptığına. Tabi bu Peygamber aleyhissalatu vesselam bunda yanlış bir şey yapmayıp, haşa, Peygamber aleyhissalatu vesselam masumdu ve yanlış bir iş yapmaz. Ama ulema-i zatlar diller, Peygamber aleyhissalatü vesselam burada el-evlâni terk etti. Onun için Allah subhanehu ve teala itab etti özünden. Evle oydu, yani bu sahabinin de suallarına cevap veraydı. Bu şekil yapmayaydı bu sahabiden. Bu ayetler nazil olup Peygamber Efendimizin üzerine. Abese ve tevella, yüzünü yan etti. O kör geldiği vakit. En ca'ahul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka. Sen ne bilersen ki olabil bu sahabi senden alışı, halal haramı bile, dinini alışı, o bir sebep oğlu, o bilgi bir sebep oğlu ki o sahabinin günahı silinsin, yüksek dereceler alsın Allah subhanehu ve teala yanında. Ev yezzekkaru fetenfa'ahu zikra.
yahut da o bilgileri ki alı senden cehaletten temizlenir. Allah subhanehu ve teala'nın yanında yüksek dereceler alı. Amma men istagna, ey Resul, sen üzüğü yani etti bu sahabiden, üzüğü çevirdi. Onlar ki mallarıyla güvenirler, kendisini zengin sahip. Fe ente lehu tasadda, sen onlara bir ehemmiyet verdi. Başladı onlarla seleşmeye. Bu sahabini terk etti. Yahut da itarude bir şey oldu bu sahabiye karşı. Fe ente lehu tasadda ve ma aleyke en la yezzekka. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam neden bunu yaptı? Çünkü istirdi bu kafirler iman getirseler. Belki Allah subhanehu teala hallarına rahmet eder, hidayet girer kalplerine, günahları silinir, Allah subhanehu teala yanında bir payları olur. Yani Peygamber Efendimiz hayır istirdi tabi özleri için. Onun için Allah subhanehu teala buyurdu, وَمَا عَلَيْكَ أَنْ لَا يَزَّكَ. Yani sana ey Resul, sana bir zarar olmaz ege bunlar iman getirmeseler. Sana işi tebliğ et, dini yetir buralara. Ama bunlar iman getirirler, getirmezler. Bu Allah subhanehu ve teala yanındadır. Ve emme men ca'eke yes'a, bu sahabi Abdullah ibni Ummi Mektum. Ve huve yekşe, fe ente anhu telahha. Üzüvü bir kez abus ettu, yan ettu. Fe bu Allah subhanehu ve teala hitap eder Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatu vesselam. Onun için burada tabi Allah subhanehu ve teala hitabı hemen Peygamber Efendimiz'e üzüleştirmir. Yani diyemir özüne abeste ve tevelleyte hine ca'ekel a'ma. Hemen düz diyemir Peygamber Efendimiz'e. Diri abus etti, üzünü yan etti Peygamber Efendimiz'e tevcih etmir sözü. Mübaşaraten hemen. Çünkü Peygamber Efendimiz'in makamı sükakti Allah subhanehu ve teala yanında. Ama ayrı bir yolla Allah subhanehu ve teala itab ediri Peygamber Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam. Bu ayetler nazil olanından sonra aziz kardeşler, bacılar, Peygamber aleyhissalatü vesselam görende bu sahabini Abdullah ibni Ummi Mektum ne diyerdi özüne? Merhaben bimen atabani fihi Rabbi. Merhabalar olsun sana ey fulan, ey sahabi ki Allah subhanehu ve teala menden itab etti sana karşı, yani sana yaptığıma karşı menden Allah subhanehu ve teala itab etti. Tabi bu sahabi Khadija anamız, Allah razı olsun özünden, Peygamber Efendimizin kadınının dayısı oğluydu. Abdullah ibni Ummi Mektum bu sahabi Khadija anamızın radıyallahu teala anha dayısı oğluydu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de iki defa yani yerine bıraktı özün. Peygamber aleyhissalatü vesselam gidende gazaya, çıkanda gazaya iki kere yerine bıraktı özünü. Yani imam oldu Peygamber Efendimizin yerinde. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetlerde tabi anladır bize. Yani bu ayetlerden ne faydalandık? İnsan kanşarının giyişine, malına, mansabına, vazifesine aldanmasın. Yani aldanmasın nedir? Sen olabilir bir insan bakasan fakirdi. Yahut da asbabı o kadar görkemli dergi. O insan aslan görkemli dergi toplum içinde. Sen o insana hiçbir zaman hor bakma. Bundan faydalanmak. Yani kanşarudaki insana hükmetme, yani girdiği giyiş koymasın, girdiği giyiş. Sen onu yen üskek gözle bakasan özüne, yen alçak gözle bakasan özüne. Yen varı olduğu zaman üskek gözle bakasan özüne, varı olmayan zamanda alçak gözle bakasan özüne. Yahut da bir büyük vazifede olanda sen ona kadir kıymet veresen,
vazifesi olmayanda sen ona hor gözden bakasan, yoktu. Bu Allah Subhanahu ve Teala yanında bize alıştırıp enne insanlar her zaman kıymetlidirler. Allah Subhanahu ve Teala yanında o vakit ki Allah Subhanahu ve Teala'ya itaat ettiyseler, takva ettiyseler, inne ekremakum indallahi etkakum. Yani ne alışırık insanlarla güzel davranağın. Güzel davranağın. Kanşarımıza her zaman hürmet edağın. Saygı verağın. Büyükten büyüge hürmet, kadir kıymet. Küçüklere rahm edağın. Kadınlarla böyle, erkeklerle böyle her zaman karşımıza hürmet, ahlak görsedağın. Yok, üşke burunla bir fakir insanla davranağın. Ona bir kadir kıymet vermeyeğin. Yahut da bakısan bir koy diyeğin, yırtık bir asbab girip de ona bir alçak gözle bakağın. Yok, bu insandı. İnsanın her zaman büyük oldu, küçük oldu, kadir kıymeti var Allah Subhanahu ve Teala yanında. Allah Subhanahu ve Teala insanı sever. İnsanı sever. Kabul etmez o insana bile zulm olunsun. Hatta kafir ise, hatta kafir ise, onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurur. Leyse minna men lem yuvakkir kebirana ve yerham sagirana. Sonra ayetler, aziz kardeşler, bacılar buyurur. Kella inneha tezkira. Bu ayetler Kur'an-ı Kerim'de, her zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetleri mev'ize var içinde, yada salmak var içinde. Femen şa'a zekara fi suhufi mukarrama. Bu ayetlerle, bu ayetler Allah Subhanahu ve Teala yanında melekeler yazıblar özünü. Hapsi kadirli, kıymetli, pek, temiz, bi eydi sefara melekeler, kiramin barara. Bu da hapsi melekelerin sıfatlarıdır. قتل الإنسان ما أكفره. الله سبحانه وتعالى يعني بشكل ده بيرى. ölüm olsun o insana ki Allah سبحانه وتعالى'nin ayetlerine iman getirmez, küfür eder. Allah سبحانه وتعالى'nin yolunu kabul etmez. ölüm olsun o insana. O insan neydi? Min ayi şeyin halakahu. Ey insan, sen Allah Subhanahu ve Teala'nın o günden nece durasan, nece ayetlerini inkar edesen, nece Allah Subhanahu ve Teala'ya küfür edesen, sen nesen ey insan? Min ayi şeyin halakahu. Allah Subhanahu ve Teala o insanı neyden halk edip, ey insan sen neyden halk olsan, ona bir bak, onu bir düşün. Min nutfatin halakahu fekaddarahu. Allah Subhanahu ve Teala insanı neyden yaradıp, bir nutfadan yaradı özünü ki bir kez erkeğin suyundan yaradı özünü. Halakahu fekaddara. Allah Subhanahu ve Teala o insanı haldan hala getiripti. Yani bakırsan o insan bir kez nutfaymış, ondan sonra doymuş bir kan olupti anasının karnında koy belediyeğin. Ondan sonra o insanı döndürüp de Rabbil Alemin hırhıtta yaradı özünü. Ondan sonra gemik yedi özünü. O gemikleri kablayıp da Hak Teala etle thumme sebiyle yessarahu. Ondan sonra insan bu dünyaya gelip Allah Subhanahu ve Teala khir ve şer yolunu bilintirip özüne thumme ematehu fe akbarahu. O insan ondan sonra ölüp ve gömülüp ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَوْا. Allah Subhanahu ve Teala onu, o insanı bir de döndürüp hesap eder. كَلَّا لَمَّا يَقْضِي مَا أَمَرَ. Yani hayır, o insan yani başına feleket geldi eğer Allah Subhanahu ve Teala'nın emrini yerine getirmese. Onun için aziz kardeşler, bacılar, her zaman ayetlerden faydalanın. Kur'an-ı Kerim'i iyice okuyalım. Yani bu ayetleri kısaca açıkladık. Umid ederim faydalandık. İnşallah Teala bir kısa aradan sonra sizden döndük. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.

Yani burnumuzdan okuruk dedik de biz her zaman dedik. Geçen derste de dedik. Gunnanın manası nedir? O sesti ki burundan çıkar. Burundan çıkar. Fe nun sakineni döndürürsen mim sakine edesen. Mim. Mim. Deme min ba'd. Yok. Oh mim ba'd. Mim ba'd. Dudaklar bu da birbirine böyle yavaş yapıştırırsan birbirine özünü kıyım sıkmadan dudakları o açık etme. Yani bir ara bırakma. İlk yani üst dudaktan alt dudağın ara yerinde bir açıklık bırakma. Birbirine koy belediye ağını yapıştır özünü ama yavaşla. Kıyım basma. Yukarı dudağı alt dudağı dönder özünü oh mim ba'd ve burnundan da gunneni çıkart. Fed'u lana fed'u yukhrij

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: Hele Rafık oradan bir rap çaldı, oynayalım.

Bir dua kaldı dudaklarımda. Adın yankılanır her duvarda. Sensiz geçmez artık bu uzun yollar. Yârim dön ne olur ölmeden bana.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

tabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

karşımda şimdi. Kül olmuş izleri, gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin, hem başlanmıyor.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

مين ادبيات ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik,

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

0: nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim. Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın.

0: ve nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.